Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa. Ewa di bu bu mwa.